baaw dakki tan dakki fodi ari ne way dakki fodi ari Allah fay dum jungu ne way dakki fodi arani Allah fay dum jungu waawa Allah bu no sara nyaago mo

ve Alif'inde. E yantande mai yara finde. Be foko so be njata. Abu Alhaji Samba Level. E wondude cerno koli ba nyalaw maaje dara jolof o waddi men biiteni ndam saare.

albarka seydi ba ko buri ko e ko foti ko e ko hani ko fof ad andi dum neddo non no wawi andude do gede taw gollataade ad andi de gede ad gollirade to wiira mi seydi ba kala ko na yota ko neddo moji buri ay huni bin jangiraade kolli di halaka sinu tay wona hunde min je neddo modde baado no baada min jor may njay ba buri e grand dakar tan astel habib buudo o do wite saydo abou bolol molo e hundude khalid

Abdullahi Siré Alassane. O ɓure dumga wura Alpha. O ɗo wiyete Binta Baba Dia.

Mariana. Sonradan ben hep bir şu garibi adına arkadaşı bu meni meni hari ara ay bu harane. Karimedi yok. Karimedi çiçe karimedi var. Karimedi denge karimedi vurdu kumdan bu niye? Bu meden harcalı.

0: bazen sorduğun insanı nasıl yer? Dedi Gül'e artık şimdi bayanlar var bir de arabanın Gül'ü bütün evi ölen yalanlar. Bakasın korkup uçak durumuna bitik.
1: Gönderin bu bir yana onun kayıtlı kolonu.

0: yani nereden? Ankara'da seni alacağım konadiler.
1: Konumu düşeğine var mı diye bir yerani? Cilli hakkında tutar.

0: Bayan. Hazırla gazetimi yazdım. Laba gelen yana. Laba gelin yine o Ramazan kumayla o havadan o hipodan dine nasıl İslam yalan. Sen o dini bak. Büyük benim içeri, benim içeri bir çuza halatı bu. Halatı yapma bu babu diyen evur var mı tabi bak. Sonra günüm daha kalkanı kere yukarı üstüne gene halatı yapma. Laba gelen yana da yukarı. Sen de bakayım ben yine kuvvet bu. Hep zaman konuşayım.
1: Thank you.

yapını sıvı veriyen tutam. Oğuzdan. Sirli zaman sonunda liyat putlama. Gönlüğü zaten onun yanı putlu girmek de bulan sinyi çıkan sinyalini acıyorum. Oye vatan kalıbına ana. Kalıbına ana. Ve hospitalimle selam edebilirim. Thank you.

hakkını men temine kim varmış? Bağrında var, sonra kim uyutmayı denedim, uyutmayı lili mi? Şimdi ben karım yani.

yapın silahını gidiyor. Haydi. Kalın bolin vaktini yapın lan. Sen burnunu deyin kapıda lan. Ben olsun sonra bir morun ya var. Eza tutuyor muyum vuracağım? Kalemenin cevabını senin vermeden mahkemenin kıyım var senin. Yeni modabayı masalayla bakayım sen kendin alayım diye yazmak.